Ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi, sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya. Hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste, sevda nuruna bir değil, bin can vereyim.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şeyi. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğun Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerifini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgilim.

yüreğim çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri, büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme, böl yürek denizimi ikiye.

Yüreğime gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel de gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ve ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunla yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi, gel artık, gel artık ey sevgili.

Gönlümün sultanı, sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili,

satın almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Yer

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. yoksulluğumu rahmetine ayine eyle, başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin

adamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit. Ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi. Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle.

0: kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin, dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

olmadın. Ne kadar yansam da ben henüz çok geç kalmadın. Neden beni bulmadın? E neden beni bulmadın?

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Evet efendim, gün başlıyor. Saatler tam 9'u gösteriyor. Ben Merve Kala ile birlikte Merve ile Günaydın programı başlamış bulunuyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir güne, yepyeni bir haftaya, yeni umutlara...

Şöyle bir Orhan Hakalmaz'la güne başlayalım dedim. Böyle enerjimizi yükseltsin. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Mendil'den telafere kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında dünyanın dört bir yanında dinleyen herkese mutlu ve hayırlı sabahlar diliyoruz efendim.

Bugün haftanın ilk iş günü ve şu anda saatler 9.03'ü gösteriyor. Bizler efendim Türkmen FM'de 90.1 frekansında sizlerle birlikteyiz. Güzel şarkılar, türküler, konular hazırladım. Sohbet muhabbet edeceğiz ama ben aramak istiyorum diyorsanız telefonlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere telefon edebilirsiniz. WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ama...

her gün soruyorsunuz istek şarkı var mı? Aslında birkaç tane istek şarkıya sadece yer vermeye çalışıyorum sizleri kırmamak için. Zaten benim programımın hemen ardından istekler programımız var. Fakat yine de sizleri kırmak istemiyorum. İstediğiniz bir şarkı varsa mutlaka vermeye çalışacağım efendim.

Evet, şöyle hareketlenelim istedim. Bugün enerjimiz yerine gelsin. Sesim pek öyle anlaşılmasa da yine de enerjim yüksek efendim. Nasılsınız sizler? Neler yapıyorsunuz şu anda? Hardasınız? Harda ne işti? Siz bizi yazın. Ben size Kerkük'ten sesleniyorum ama siz site üzerinden dünyanın dört bir yanından bizleri dinliyorsunuz. Şimdi mektuplarınızı bekliyoruz. Sizler bizleri nereden arıyorsunuz? Ve dinliyorsunuz. Şimdi Okan Volkan çok iyi bir grup. Seda Tripkolik. Ya çok tuhaf bir soyad değil mi? Bunu kendisi uydurmuş. Diyor ki bir röportajında işte ben 5 erkek kardeşi sahip bir kızdım. O yüzden soyadımı bu şekilde hani onlardan gizli YouTube'a yükleme yapıyordum şarkılarımı. Canım dedim ki dikkat çekmez. Seda Tripkolik kimin dikkatini çekebilir ki? Abilerimin en fena dikkatini çekmez diye düşündüm. Diyor ki ilk dikkatlerini çektiğinde abimlerin dikkatini çekmiş. Onlar böyle sanat hayatına atılmasını istememiş Seda'nın. Fakat sonradan çok iyi bir sanatçı olmuş. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Şöyle bir hava durumuna göz atalım mı? Ne dersiniz? Bugün programımızda neler var? Tarihte bugün ilginç bilgi, elbette ki burçlar, hava durumu, sohbet, muhabbet ve sorularımız olacak. Ben hazırım. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Herkes böyle kendine gelsin biraz, çayını kahvesini eline alsın.

Evet, enerjiler nasıl? İyi mi? Benim gayet iyi. 0770 131 34 61 telefon numarasından bana alo diyebilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi başkent Bağdat'la şöyle bir hava durumuna göz atmaya başlayalım. Başkent Bağdat şu anda 38 derece. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Kerkük şu anda güneşli ve 37 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklık Kerkük için yükselecek. Musul 35 derece, şu anda güneşli. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Tel Afer 35 derece, çoğunlukla güneşli bir hava hakim. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Erbil ise güneşli ve 36 derece. İlerleyen saatte 41 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Son olarak Selahattin vilayeti ise güneşli bir güne merhaba demiş, 37 derece şu anda. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor.

0: Şimdi bir mesaj geldi, onu okuyayım.
1: Hikayem bitti diye sanma başa döndüm. Ağıtları yaktım, her gün sen diye öldüm.
0: Günaydın, necesen, iyisin inşallah. Ben çok iyiyim, sen necesen? Dedi ki ben Orhan Kerkük'ten. Başım gözüm üzerine Orhan. Hoş gelip sen.
1: Ararım cevapları soruma, doyunca gitmez mi zoruna?
0: Dedi ki sıradaki şarkı sizlere armağan olsun ve bütün dinleyicilere. Çok teşekkür ederiz Orhan, güzel mesajın için. Bizden de sana armağan olarak gelsin. Orhan Hardan, sen bizi şu anda evdesen, iş yerindesen, arabadasan çok merak ettim. Yazsam memnun olam. Güzel mesajı için teşekkür ederim.

Hazretiş sağ olsun, telefon edasız bizlere 0770-131-34-61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Güzel bir şarkı hazırladım ama bugünün tarihte bugününe bir göz atalım. Hatta şarkımız gelene kadar, sırası gelene kadar playlistimizde. Tarihte bugün ne varymış? Bugün bilirsiniz 6 Eylül'dü tarihler. Bugün aslında güzel bir haberim var elimde. İşte tarihin en güçlü hükümdarlarından biri, oldukça önemli biri olan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında çıktığı bir seferde bugün hayatını 1566 yılında kaybetmiş efendim. 6 Eylül 1566'da Kanuni Sultan Süleyman bugün gibi hayata gözlerini yummuş. Bugün tarihte bugün köşemizde böyle bir bilgimiz vardı. Şimdi sağlık köşesi var, sabahın sorusu var, soru cevap köşesi var ve güzel bir film önerisi var. Yavaş yavaş hepsine geleceğiz. Acelemiz yok, süremiz uzun. Bu güzel süreyi iyi değerlendirelim.

0: şöyle bir manimize giriş yapalım. Ben biraz sizleri baş başa bırakayım. Sonra birbirinden özel güzel konularla tekrar sizlerle olacağım.
1: Şanu ana ölüp ya baba ya karın kardeşi yan görünür yar aşkından.

Efendim sizleri baş başa bıraktım. Umarım beğendiniz. Almanya'dan bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım efendim. Bütün gurbetçilerimize. Kucak dolusu hem de. Kerkük'ten sevgiler yolluyoruz efendim. Şimdi bakalım. Güzel bir mesaj daha gelmiş Mumin'den. Günaydın Kerkük, günaydın Tuzkurma Atı, günaydın Türkmen Eli ve günaydın Merve Abla ve Türkmen FM Radyosu. Artık abla diyorum, bizi geçtik bence. Hoş gelip sen, sefalar getirip sen. Çok mutlu oldum bu samimi, karşı tarafa samimiyetimi geçirdiğim için. Böyle tabir ettiği için. Bana daha mutlu oldum. Efendim bugün şimdi dedik ki tarihte bugünümüz, hava durumu, bunların hepsini konuştuk. Şimdi ne yapalım? Sağlık köşesi. Şimdi sabah gözümüzü açıyoruz, böyle gece yeterince uyuduğumuzu düşünüyoruz ama yine de yataktan yorgun ve isteksiz bir şekilde kalkıyoruz. Hatta bazen ben geç hiç uyumadım, neden böyle, yani uyanmam lazım, enerjik başlamam lazım diye kendimize söylüyoruz. Aslında bunun sebebi uykusuzluk mu? Uzmanlar bu konuda diyor ki... Uyku problemi yaşayanların aslında her zaman problemi sadece uyku değil. Uyku süresi kadar uyku kalitesi de önemli. Örneğin erken uyudunuz, gece sık uyandınız, geç saatlere kadar telefona baktınız, düzensiz bir uyku saatiniz var ya da yoğun stresli bir şekilde siz uykuya daldınız. İşte bu sabah sizin yorgun hissetmenizi sağlıyor. Mesela sinirleriniz bozuldu, bir şey çok asabınız bozuldu. Gece uyuduğunuz sabah enerji dolu kalkamıyorsunuz. Yani bunun nedenlerinden bir tanesi. Bir de önemli bir ayrıntı var. Çok mesela horlayan insanlar, burnunda özellikle de sorun olup horlayan insanlar mutlaka sabaha baş ağrısıyla başlıyorlarmış. Uzmanlar diyor ki bakın en ideal uyku saati 8 saat ve 6 saat arasında yetişkinler için. Ve bu uyku saatini kaliteli hale getirmek için mutlaka kafanızı dağıtmanızı öneriyorlar. Nasıl? Bir kitap okuyarak, konuşarak, müzik dinleyerek, doğa videolarına bakarak. Diyor ki gece ne kadar uyumadan önce zihni boşaltmayı amaçlarsak zaten sabah çok enerji dolu uyanırız diye altına çiziyorlar efendim. Şimdi söyleyin bakalım, siz sabahları yataktan enerjik kalkanlardan mısınız yoksa alarmı 5 kez erteleyenlerden mi? Hadi sözü size bırakıyorum. Hayır, ben telefonu kuruyorum hemen kalkıyorum diyebilen var mı? Ya da beni annem, eşim uyandırıyor işte iş için hemen uyanıyorum, ikiletmiyorum diyen var mı?

Mumin diyor ki cuma günleri hariç her gün uyanırım. Neden biliyor musunuz? Çünkü cuma günü sabah siz yoksunuz. Kalan günler diyor ki uyanırım. Efendim hazırsanız bize telefon edersiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz.

şöyle kahvenizi yudumlarken orta şekerli kahve ne güzel olur değil mi? Dedim ki şöyle bir vereyim sabah kahveyle güne başlayanlara özel olsun. Saatini şaşmazsın. Şimdi sabahın sorusunu sorayım. Bugün telefonlarınıza bir bakın. En çok kiminle konuşuyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Bugünün sorusu bu. Anneniz mi, eşiniz mi, en yakın arkadaşınız mı? Yoksa gün içinde görüştüğünüz herhangi bir akrabanız veya arkadaşınız mı? Bakalım sizin en çok telefonunuzda aranan isim kim? Canıma dert oldum, ben onu mu yaraladım? Aşkından aslandım, o gün bugün duramadım. Şimdi ben ilk önce kendim cevap vereyim buna.

Aslında ben telefonu en çok iş gereğince kullanıyorum. Ben gün içinde en çok eşimle mesajlaşıyorum ve konuşuyorum. Gerçekten bakın, aşırı derecede hem de. Ama normal zamanlarda iş gereği ben sürekli iletişim halinde olma durumundayım. O yüzden mesela dün de bir soru vardı ya, hangi uygulama daha çok seversin? Benim de uygulamam WhatsApp'tı. Çünkü bütün işlerimi WhatsApp yoluyla çözüyorum. Herkesle onunla konuşuyorum. İş önceliğim. Ama siz hangi kişiyi arıyorsunuz? Kimi arıyorsunuz en çok günde? Babanızı mı, annenizi mi, eşinizi mi? Kardeşiniz, arkadaşınız, dostunuz, akrabanız? Hadi bakalım, cevapları bekliyorum. Bu arada ben şimdi bir blok şarkısı hazırladım. Blok çok istiyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ve ben şöyle küçücük bir şey okuyayım sizlere, nacizane. Diyor ki, seven sevdiğine bu şiiri göndersin. Çok değil bir sesini duyasım geldi, bir de gülüşünden öpesim. Çok değil bir yüzünü sevesim geldi, bir de seni verene ölesim. Size diyorum, playlistimiz her gün o kadar şaşırtıcı ki, özellikle de benim kendi programlarımda her tarza, her yaşa hitap edebilmek bizlere efendim çok böyle onur veriyor.

sorunla beraber aydınlanma yaşayanlar diyor ki psikolojimiz bozuldu, bütün hayatımız işmiş, şimdi soruyu sorunca san fark ettik. Öyle mi?

Efendim, sabah duygusal ver, damardan ver diyenlere gelsin. Çok böyle hafif verebildim. Biliyorsunuz ben sevmiyorum. Ama sizleri kırmak bana yakışmaz. O yüzden hafif de olsa şöyle duygusal bir şey.

Vaxt sabahınız bir de diyarı hayırlı olsun efendim. Bizleri şu anda yurt içi ve yurt dışından dinleyen herkese kucak dolusu saygılarımızı, selamlarımızı iletirik. Eğer hazır edirseniz bizimle söyleşersiniz 0770 131 34 61 telefon numarasına hem mesajlarınızı yollayabilirsiniz hem de bizlere telefon edebilirsiniz.

Bu arada Almanya'dan mesaj gönderen arkadaşımız şunu da belirtmiş. Diyor ki mesela burada 9.30'sa Almanya'da 8.30. Yani Almanya şu anda Irak'tan bir saat gerideymiş. Ne kadar çok uğraşsam da beni kırmaya çalışsam da. Yazmış ki Merve Hanım, siz diyorsunuz ya güne başladım. Biz sizden daha erken başlamış oluyoruz otomatikman. Haklısınız. Telefonlara bakmadığımda seni özlemek. Almanya'dakiler için programım yani 8'de başlıyor o zaman, değil mi?

0: Şimdi yavaş yavaş gelelim diğer konumuza. Burçlar bir hava durumu olsaydı ne olurdu? Hadi bakalım, ben sizden sorum. Eğer bir hava durumu olsaydınız, burcunuza göre güneşli olaydınız, yağmurlu, fırtınalı, yoksa açık bir hava olaydı sizin için burcunuz?
1: Aşkımı hafife alsan da varlığın bin bir ömre bedel.
0: Sürüş halinde olup bizleri dinleyenler, şu anda şehir dışına çıkıyorum. O zaman iyi yolculuklar dileriz.
1: Bile

Şimdi bazı günler böyle daha çok türkü ağırlıklı güne başlıyorum. Bazı günler daha hareketli güne başlıyorum. Bugün hareketli başladık. Hadi bakalım, türkü ağırlıklı değil bugün playlistim. Beğenir misiniz bilmiyorum ama ben çok keyifle veriyorum. Tarkan sabahları çok iyi gelmiyor mu?

Evet, burçlar bir hava durumu olsaydı dedik. Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu bir hava durumu olsaydı, güneşli ama arada gök gürültülü olurmuş. Boğa, ılık, sakin ve mis gibi bahar havası olurmuş. İkizler, sabah güneş, öğlen yağmur, akşam tekrar güneş. Ne olacağı belli değilmiş. Öyle mi ikizler? Yengeç, hafif yağmurlu, romantik ve duygusal olurmuş. Aslan, bol güneşli, sıcak ve dikkat çekici olurmuş. Doğru mu aslanlar? Başak ise açık ve tertemiz gökyüzü, tek bir bulut bile istemezmiş.

Evet efendim, bu şekilde devam edelim. Şimdi ben Koç burcu, evet doğru. İkizleri de soracağım. Bugün bir arkadaşım var, bir abim var. Kendisinden soracağım. Böyle mi, merak ettim. Sizin burcunuz ne peki? Benim burcum Kova. Çocukların terazi.

Evet, güzel bir sabahtayız. Sabahımız sizlerle birlikte çok güzel. Şimdi efendim programımın böyle yavaş yavaş yarısını, ilk yarısını beraber geçirdik. Güzel konular elbette ki sizleri hala bekliyor efendim. Bu arada küçük bir nacizane hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın ölüm olmazsa, Allah kısmet ederse çok güzel bir program daha sizleri bekliyor. Facebook üzerinden de programı yarın görüntülü izleyebilirsiniz. Yarın çok kıymetli bir sanatçıyı ağırlayacağım efendim, telefon bağlantımızla birlikte. Güzel bir sohbet etmeyi düşünüyoruz kendisiyle. Ben kim olduğunu söylemeyeyim isterseniz. Sosyal medyamızdan siz takip edin çünkü orada paylaşacağım. Türkmen FM sosyal medyası, Instagram veya Facebook sayfasına bakarak öğrenebilirsiniz detayları. Yarın böyle Horyat'a nasıl derler, daha böyle sabah Horyat'a başlayıp ve Horyat'a doyacağımız bir program olacak diye düşünüyorum. Şimdi hemen burçların kalan altısını okumuyorum. Biraz merak etmenizi istiyorum. Film önerisi konusunda şöyle bir fikir geldi. Ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum bir arkadaşımızdan. Filmden ziyade dizi önerisi isteyenler var. Aslında programın sabit konularından film önerisi. Ama madem bundan sonra dizi önerisi daha fazla dikkatinizi çekiyor, bir denge sağlayacağım.

Şimdi bir istek şarkımız daha vardı. Onu da yayınlayalım. Biraz değil de fazla bence duygusal. Ondan sonra kalan 6 burcumuzla biraz böyle dengeyi sağlayıp efendim enerjimizi yükselterek sabahımıza devam edelim. Nerede kalmıştık? Terazi burcunda belirtelim. İlk 6 burcumuz gitti. Sıradaki 6 burcumuz ise biraz sonra bu şarkıdan sonra gelecek.

öyle kolaysa. Evet, güzel bir şarkı daha dinledik. Tempomuzu daha fazla düşürmeyelim efendim. Sadece sizlerin istekleri doğrultusunda gidiyorum. Şimdi şöyle kalan burçlarımıza göz atalım. Biz dedik ki burçlar, bugünkü konumuz ne? Burçlar bir hava durumu olsaydı ne olurdu? Şimdi terazi ile devam edelim. Terazi hafif esintili, ne sıcak ne soğuk tam kararında olurmuş hava durumu olsaydı. Akrepler ise karanlık bulutlar, ara sıra şimşek, gizemli bir hava. Yay rüzgarlı, çünkü yerinde duramayan bir havaya hava olurmuş. Gerçekten öyle mi yaylar? Oğlak soğuk ama net. Hava ciddi, gökyüzü açık. Kova tahmin edilemeyen hava, meteoroloji bile şaşırabilirdi. Kendi adıma evet bunu kabul ediyorum. Ve diyor ki balık, İnce ince yağmurlu, sisli bir hava olurmuş.

İkizler, kış ayında açan güneş gibi parçalı bulutun ne olduğu belli olmayan, her an yağmur yağabilir ama güneş de var demiş. Mumin, evet haklısın. Bugün güzel bir günün sorusu vardı. Dedik ki telefonda en çok kiminle konuşuyorsunuz? Bu bir araştırma sorusu. Yine ilerleyen günlerde ben bu araştırmanın detayını sizlere paylaşacağım. Siz sorunun cevabını aklınızda tutun. Mesela dediniz ki eşimiz, neden eşiniz ya da annem, neden anneniz? Ben bunun yine bir araştırmaya dayalı sizlerle paylaşacağım. Tıpkı cumartesi ve perşembe gününü birbirine bağladığımız gibi olacak.

Şimdi bugün bir başka konumuz da var. Çok bu konuyu sizler için böyle çok güzel, iyi araştırarak hazırladım. Hiç durduk yere bir şarkının kafanızda içe dönüp durduğu, çaldığı oluyor mu? Şimdi siz bunun cevabını düşünün. Ben de haberi sizler için hazırlayayım efendim. Mesela ben diyorum ya, bir şarkı şu anda dinliyorum, yine arka fonda başka bir şarkı var. Bu neden oluyor? Bunun gerçek nedeni nedir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Evet, şimdi sabah bir şarkı duydunuz. Bir taksiye binebilirsiniz, araçta giderken bir şarkı duydunuz ya da bir yerden bir dükkanın önünden geçerken bir şarkı duydunuz. Sonra işe gidiyorsunuz şarkı kafanızda. Akşam oluyor hep nakarat kafanızda. Şarkıyı bilmeseniz bile hatta bazen...

Hatta bazen artık şarkıyı dinlemek bile istemiyorsunuz ama beyniniz kendi kendine çalmaya devam ediyor siz farkında olmadan. Bunun aslında bilimsel bir adı varmış efendim ve bilimsel bir açıklaması varmış. Şimdi bunun anlamı earworm, yani kulak kurdu deniyormuş. Beyin bir melodiyi istemsiz şekilde tekrar etmesine verilen isimmiş.

böyle bir olay yaşadığınızda kulak kurdum var diyebilirsiniz efendim. Beyin dediğimiz gibi istemsiz şekilde tekrar etmesine verilen bir isim. Son zamanlarda kafanıza takılıp duran ne yaparsanız yapın gitmeyen bir şarkı var mı?

Ben mesela bunu çok yaşıyorum. Örneğin ben Arapça bilmiyorum ama Arapça bir şarkı duyduğumda böyle kelimesini de bilmiyorum bu arada. Melodi zihnimde sürekli dolaşıyor. Ben çoğu zaman bunun hani radyo ile bağlantısı olduğunu düşünüyordum. Fakat bu bilimsel açıklamayı araştırınca olayın tam tersini anlamış oldum. Bir de şöyle bir detay belirtilmiş. Diyor ki özellikle çok yorgun olduğunuzda ya da mutlu olduğunuzda bunu yaşarsınız.

dün şöyle bir sohbet gerçekleşti. Hani ben sizlere kuşakları anlatacaktım ya, o bölümü yarına sakladım. Yarın biraz daha sesimin iyi olacağını umuyorum. O yüzden yarın sizler için güzel bir kuşaklar köşesi hazırladım. Ama bence bu iki bölüm sürecek. Hani biz nesilleri böyle kuşaklandırıyoruz ya, Y kuşağı, Z kuşağı, Alfa kuşağı, neden ve bu kuşakların yaşadığı dönemlerde neler vardı? Çok güzel bir haber hazırladım. Fakat uzun, bence iki bölüm olur diye tahmin ediyorum.

Şimdi sıradaki konumuz ne? Bir film önerisi. Ailecek izleyebileceğiniz film ve dizileri önermeye çalışıyorum genelde. Bugünkü filmimiz Jumanji. Hepimizin bildiği o gizemli oyun. Bir oyun düşünün. Attığınızların sonucu sadece oyunda ilerlemiyor. Oyunda ne olursa gerçek hayatta da başınıza geliyor. Böyle çocukların izleyebileceği aile filmlerinden en güzeli. Hayatta biraz Jumanji'ye benzemiyor mu aslında? Çünkü attığımız her adımın bir sonucu var bence. Bazen biz karar veremiyoruz ne olacak diye. Ama oyun bizim için karar veriyor aslında. Böyle bir bakış açısı da ne bileyim geldi şimdi aklıma. Evet, güzel bir film. Bugün ailenizle izleyebilirsiniz. Akşamları özellikle de sinema saati yapmanızı uzmanlar çok öneriyor. Çünkü çocuklar için böyle özellikle bakın uzay filmleri, bilimsel filmler çok dikkatlerini çekiyor. Ve zihin altında bir merak uyandırıyor. O yüzden efendim böyle sinema geceleri yapmaya çalışın evde hani. Eşinizle, çocuklarınızla güzel bir film hazırlayın. Ailecek izleyebileceğiniz, illa yeni filmler olması şart değil. Ama güzel bir ortam, ne bileyim en azından bir mısır patlatırsınız, güzel geçer diye düşünüyorum. Hazır şimdi okullar başlamak üzereyken. Hani son günler ya artık. Çünkü artık okullar başlayınca çocukların belirli bir saatten sonra uyuması zorunlu oluyor.

Yarınki misafiriniz kim? Söyleyin lütfen Merve Hanım. Hay hay. Sosyal medyadan belki de sizi takip edemem demiş Ömer kardeşimiz. Başım gözüm üzerine. Efendim yarın konuğumuz Yunus Tütüncü olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet muhabbet edeceğiz. Hemen ardından da kendisinden nacizane biraz kendi kaleminden yazdığı horyatlardan isteyeceğiz. Eğer siz de yarın sabah "ben hem eşitmek isterim hem de benim de horyatım var ya, arayıp sizlerle paylaşmak isterim ya da mesaj olarak atmak isterim" derseniz telefon hattımız her zaman açık olacak.

Bu arada efendim, ben bu şarkıyla ilgili zamanında haber yapmıştım ve en çok tıklanılan, kendi yılında, çıktığı yılda tıklanılan, YouTube üzerinde izlenilen en iyi şarkı olarak belirlenmişti. YouTube üzerinden iyi bir tıklanma almıştı. Bilmiyorum kaç milyon almıştı. Gerçekten büyük bir başarıydı. Eğer sevgili sanatçımız da bizi duyuyorsa kendisine de saygılarımızı, selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi bana ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Bugün rahatsızdım, sürçülisan ettiysem affola efendim. Eğer enerjimi sizlere iyi yansıtabilmediysem inşallah yarın biraz daha toparlayacağımı düşünüyorum. İnşallah toparlarım yani. Herkesi haklı çıkardın. Alerjisi olanlar beni anlıyor ne kadar zorluk yaşadığımı. Neyse, sözü daha fazla uzatmayayım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Her gün olduğu gibi ne diyorum? Efendim, Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte aynı adreste görüşmek dileğiyle sizleri çok çok çok seviyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Günaydınlar değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar bütün Türkman FM dinleyicilerine, değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir haftaya başladık. Ne diyelim sizlere? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki de istekler programına ve haftamız inşallah güzel bir şekilde geçer değerli dinleyicilerimize diyelim. Ve buradan bir daha günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar bütün beylerimize, hanımlarımıza. Evet, bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul edin değerli dostlarımız. Ve eğer hazır iseniz programımız hemen başlasın. Eğer bizlerle katılmak isterseniz tabii ki de numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Tabii ki de İstekler programında. Sizlere de hayırlı sabahlar hanımlarımız, çocuklarımıza ve tabii ki de bütün dinleyicilerimize, davamlı arkadaşlara günaydınlar, günaydınlar dilerseniz. Ve eğer bugün güzel bir şekilde uyanıp sağız uykuzdan buradan enerjiniz nasıldır, moraliniz nasıldır değerli dinleyicilerimiz, inşallah güzel, mutlu vakitler geçirdiniz. Bizlerle tabii ki de 1,5 saat sizlerle olacağız istekler programıyla. Ne diyelim? Bizlerle katılmak için sizi istek şarkı uzun olacaktır. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı dinleyelim. Açılış şarkımız değerli dinleyicilerimiz Sezen Aksu'nun sesinden olacaktır. Özellikle de bütün dinleyicilere ve şoför arkadaşlara armağan olsun bu şarkıyla, bırakın sizleri.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve bir telefon bağlantısı alalım. Alo buyurun.
1: Alo merhaba, mutlu sabahlar Nuri abla, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Neyim inşallah, sen de iyisin, necesin?
1: Sağ olasın, var olasın.
0: Hayırlı sabahlar dilerim. Bəli, Hasan arkadaşımız hoş geldi, sefalar getirdi. Necesin inşallah, iyisin. Hayırlı sabahlar dilerim sen için.
1: Hoş bulduk, sağ olasın. Tabii gönlün aşıkın, sen aşıksın, arkadaş şarkısını bütün deniz seninle zaman armağan edersen.
0: Tabii ki de sen armağan olsun. Sen kimler armağan etsen şarkını?
1: Tabii armağanda ne var, iki parça şiirim de var armağanda edebilirim.
0: Bəli, buyurun dinlerik seni.
1: Benim yarım sensin yar. Ömrüm, ruhum, canım yar. Ayrılmaram ben senden Gevüz Sultan yar. Gevüz sana. Gevüz sana ruhumu, gevüz sana. Çoktan da sevmişim seni yer, vermişim gevüz sana. Abi Erbağan olsun.
0: Ağzı sağlık.
1: Hakkına, bütün Kore'de vasıtıyla mualliminde yaşayanlara, bütün Türkmenlere programısını da sana Erbağan olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Tek tane rejimde yaşayan sevgilim Erbağan olsun. Programın doğumlar kazışlarında. Erbağan olsun değil arkadaşlarım Aziz Koryalı'ya, Abdullah Koryalı'ya, bütün Türkmenlere, bütün dost akrabalarıma teşekkürler. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz sana katıldığı için bizlerden. Tabii ki de saygı salamımız var sana ve bir daha diyağın sana hoş geldi, safalar getirdi. İstekler programına değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle tabii ki de devam eder. Güzel şarkıları hep beraber dinleyeceğiz buradan. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım. Sizler için özünü bakalım arkadaşımız ne yazıp ve hangi şarkını istiyor. Şeyma arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü eşime. Ve çocuklarıma armağan olsun Lina Hanım, sizlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Tabii ki de programımız devam eder değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve dilerse öz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Tabii ki de Hasan arkadaşımız bizden bir şarkı istedi. Özellikle de Korya sentinde bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza armağan olsun. Ve sizlere ne diyelim, katılın bizlerle. Tabii ki de bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan edelim özünü bütün dinleyicilere. Aşıksın. Sen aşıksın arkadaş.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü ve özellikle de Korya Sentinde bulunan bütün dinleyicilerimize armağan geldi. Değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız katılıp bizlerle hemen bakalım bizler için ne yazıptı. Buradan ses gönderip o zaman dinleyelim.
1: Merhaba, günaydın, katılabilirim. Bu şarkını sürdüm Cim Karaca. Adım Çetin Halil, oğluma Yahya'yı armağan edirəm. Adım Çetin, Haysna bölgesinden sağlam ağrım sizi katılabilirim.
0: Tamam arkadaşımız, teşekkür ederiz senden. Tabii ki de katıldığı için bizlerden ve tabii ki de bütün beylerimize saygı selamımız var. Dilerse öz gidelim, bir güzel şarkı dinleyelim. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun ve diyelim sana Allah yardımcı olsun, Allah rızkı artırsın ve Allah oğluğu saklasın. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz bu şarkıyla bırakın sizleri. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız ve bir daha mutlu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Yaşlıkta yaptık şarkıyla. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Özellikle de oğluna armağan etti özünü. Allah saklasın bütün çocuklarımızı değerli dinleyicilerimiz. Ve programımız sizlerle devam ediyor. Bir daha günaydın.

Döndük sizlerden ve numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim sizler için. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve değerli dinleyicilerimiz, Fehmi arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz. Yazıp İrem Derici'nin sesine bir güzel şarkı verse özü memnunluk armağan edirik özünü. İlk önce sizlere ve bütün beylere armağan gelsin ve şu anda arabada sizleri dinirem yazıptı. Teşekkür ederek o zaman katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edirik. Dilerse özü bu şarkıyla bırakım sizlere. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız ve yeni bir arkadaşımız bakalım kim mesaj gönderecekti bizler için ve hangi şarkını isteyecekti ve kimler armağan olacaktır.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bir daha mutluluklar dilerim sizler için. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Programımız sizlerle tabii ki de devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik inşallah ve kendi özünü. Ve değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız devam edir hemen. Buradan arkadaşımız Hüseyin'den bir mesaj geldi bizler için. Bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istedi. Özü gerçekten bir güzel şarkı seçipti ve çok sevdiğim bir şarkı da değerli dinleyicilerimiz. Hemen okuyalım, bakalım ne yazıp. Buradan yazıp günaydınlar Lina Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim ben Eyen, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp bir şarkı sıra aşk nereden nereye? Tamam emredesen bu şarkının özellikle sana armağan edeğin özünü ve bütün değerli dinleyicilere özellikle de armağan olsun. Yazıp sizlere armağan gelsin ve teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tabii ki de katıldığı için bizlerden. Ve yazı bizler çok kolay gelsin. Teşekkür ederim arkadaşımız. Dilerse özgüdağın bu güzel muhteşem şarkımız dünyanın. Gerçekten ben de sevdiğim bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. O zaman eşlik yapalım bu şarkıyla değerli dinleyicilerimiz. Duygusal bir şarkıydı. O zaman duygusal anlar dilerim. Bütün insanlarımız için bir daha günaydınlar, iyi vakitler dilerim. Sizler için değerli dostlarımız ve radyomuzun sesini buyurun.

0: Mehmet babası Baxağın ne yazıb bizler için yazıb selamu aleyküm olsun sizlere teşekkür ederek sana da aleyküm selam diyağın arkadaşımız buradan yazıb bir şarkı isteyipti bizlerden Yunus Tütünçü'nün sesinden olsun deyipti ve özellikle de armağan yedir özünü Mazin oğluna armağan olsun deyipti ve buradan yazıb bütün Türkman kanalında çalışanlara armağan gelsin deyip. Teşekkür ederek senden arkadaşımız. Tabii ki de katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve inşallah buradan güzel vakitler de geçirsiniz bizlerle. Allah bütün insanlarımızı özellikle de bütün Türkmanlarımızı saklasın. Ve hep bu şekilde saadet içinde kalasız değerli dinleyicilerimiz. Buradan bakalım da kimler mesaj gönderse bizler için. Dilar Səuz Gidağın Türkmanca bir güzel şarkı dinleyen Yunus Tütünçü'nün sesinden olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Hemen bu şarkıyla bırakım sizleri değerli dostlarımız. Bu şarkıdan sonra sizlerle olacağız ve bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik. Gidağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin.
1: Son basın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve inşallah beğendiğiniz özünü değerli aziz dinleyicilerimiz programımız tabii ki de sizlerle devam edecek.

Buradan Fatıma arkadaşımız yazdı. Merhabalar, nasılsınız? Kerkük'ten katıldım sizlerden. Hayırlı sabahlar dileyipti. Teşekkür ederiz. Sana da mutlu sabahlar dilerim arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse Hasan Necar'ın sesinden Zeynep'in şarkısını isterim, armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle de bütün hanımlara ve sizlere armağan gelsin, iyi yayınlar dileyip de bizler için. Teşekkür ederim sana arkadaşımız, katıldığı için bizlerden değerli az dinleyicilerimiz. Tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Eğer isterseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım ve şu anda biz İstekler programındayız. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da tabii ki de bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Dilerseniz Türkmenca bir güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim. Hasan Necar'ın sesinden olacaktır.

Buradan Mehmet arkadaşımız yazdıptı bizler için. Yaşasın bütün Zeynepler. Teşekkür eder arkadaşımız ve buradan gerçekten bütün arkadaşlarımız kim şu anda bizler dinlerseler ve adı Zeynep'ti. Bu şarkı sizlere armağan olsun değerli dinleyicilerimiz.

Senden başka yar sevmem ve değerli dinleyicilerimiz bu güzel sözleri hep beraber dinledik ve hemen bakalım arkadaşımız ne yazıp bizler için ve hangi şarkını bizlerden istirir. Mehmet Bayatlı yazdı bizler için günaydınlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah, bizlere yok, teşekkür ederiz. Buradan yazdı bir şiirim var, bütün Kerkük halkına armağan gelsin, sizlere armağan olsun deyipti. Hemen bakalım şiiri nedir? Arkadaşımız yazıp bizler için çölde yaşamak olmaz, damda dolaşmak olmaz, kırıpsan şişe gevlimi bir daha barışmak olmaz. Ağzıma sağlık, galiba sağlık diyeyim. Güzel şiiri yazdığı için bizler için teşekkür ederiz senden. Ve buradan değerli az dinleyicilerimiz dilerse biz de sana bir güzel şarkı armağan edelim. Bu güzel şiiri için. Bu şarkında inşallah da gene sen.

Elindeyim işte oyuncağı gibi eve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkını dinledik. Ve buradan arkadaşımız yazıp çok güzel bir şarkıdı. El ve sağlık. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız bu güzel şiiri için.

Oyuncak gibi. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve buradan arkadaşımız Bahar'ın ne yazıptı? Yazıp sabahil khair ala cemiya müstemeyi radyo Türkmen FM. Bir şarkı istiyipti, şarkının adını yazıp bizler için. Ehdi hadi l'ugniye li cemiya müstemeyi radyo Türkmen FM ve ila hadaratukum Lina Hatun. Ahukum Mustafa Sakar Köprülü. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var. Sana ve Altın Köprü'de bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı selamımız var. İnşallah sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, buradan dilerse özgüdağın bir güzel şarkı dinleyen arkadaşımız isteyip de bizlerden. Bu şarkıdan sonra bakalım kim katılacaktı. Özellikle de şoför arkadaşlarımıza saygı selamımız var ve iyi vakitler dilerim özler için. İnşallah sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun Mustafa arkadaşımıza ve bütün Altın Köprü'de bulunan değerli aziz dinleyicilerimize.

Buradan Mustafa arkadaşımız hava durumunu gönderdi bizler için. 41 derecede ve yazıp yanıyorum. Gerçekten ki gündü çok sıcaktı. Allah bütün beylerimizin yardımcısı olsun. Tabii ki de bazı beylerimiz var. Beygübazarı'da işliler ya da yazlı işliler. Onlara da diyakın kolaylığı gelsin. Allah yardımcısı olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz programımız devam ediyor.

Haydi haydi değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik yapalım. Buradan dinleyicilerimize ne diyeyim? Sizleri çok seviyorum. Hele bu sıcakta bir tek naz etsin sana. Gel yürüyüm kana kana. Gel yürüyüm kana kana. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan abimiz Nazım katılıptı bizlerle. Bakalım ne yazıptı ve değerli dinleyicilerimiz, özellikle ben isterim bir güzel şarkı öz şarkılarına uyarım özne. يازب سلام عليكم أحلى صباح للكادر وتحياتي لكم ولمقدمة البرنامج بردان يازب برشار قصيب أهديها لكم الجميع المستمعين والأصدقاء من أهل تركيا لن يازبت تشكر دارخ سنن قاتل دغوتن بزلردن سايق سلامز ورسنة من حزي أدرم برجزل شارق ويرم ساو شارق لارونا نوصن هب برابر دنيا غنوزني وسايق سلامم ورسنة çok keflendim bugün katılıpsam bizlerle programda. Değerli az dinleyicilerimiz, dilerse uz bu güzel muhteşem şarkın dinleyen Evet Nazım'ın sesinden olacaktır. Ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, saygı salamımız var. Bütün dinleyicilerimize ve bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Haydi değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik yapalım. Şu anda bizler de Evet Nazım Bey dinleri inşallah beğenesen özünü. Değerli az dinleyicilerimiz, bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkını dinledik ve değerli dostlarımız, programımız tabii ki de devam edecek. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan yeni arkadaşımız Bahar'ın ne yazıptı bizler için? Selam, iyi yayınlar, çok güzel bir program yazıptı. Başarılar dilerim. Rica etsem çok bir güzel şarkı istiyipti. Çok tatlısını yazıp şarkının adını. O zaman yazıp teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidağın şarkını dinleyelim. Bakağın şarkının sözlerinin olacaktır. Ve bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Nin arkadaşımız sana özellikle de armağan gelsin. Bütün hanımlarımıza armağan olsun. Ve programımız devam ediyor.

Bu güzel nostalji şarkılar dinlerik değerli dinleyicilerimiz. Gerçekten muhteşem bir şarkıdı ve Alva Sağlık Nini arkadaşımız bu güzel şarkını koydu eşdağın. İnşallah beğendi özünü ve tabii ki de bütün hanımlarımıza saygı selamımız var.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız Yazı bizler için selamu aleyküm, aleykümselam arkadaşımız. Yazı abim Mazin Azama'ya bir şarkı armağan edipti. Yazı armağan ederim özünü, şarkının adını Yazı bizler için armağan ederim. Bütün Türkman FM'de kanalında çalışanlara teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Hemen gidelim güzel şarkısını dinleyelim, bekletmeyelim arkadaşımızı. Bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız ve değerli az dinleyicilerimiz inşallah güzel vakitler geçirsiniz. Buradan saygı selamımızı tabii ki de gönderirik bütün hemşirelerimize, doktorlarımıza, özellikle de görev başında olan bütün kişilere, ne diyelim, Allah yardımcınız olsun ve Allah saklasın sizleri. Değerli dinleyicilerimiz, buradan Kerkük halkına da saygı selamımızı gönderirik. Dilerseniz hemen bu güzel şarkımız dinleyelim. Arkadaşımıza armağan olsun ve abisine de armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü ve değerli dinleyicilerimize de yakın. Buradan arkadaşımız Mustafa yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz arkadaşımız. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederim özünü öncelikle sizlere ve ondan sonra yazıptı. Bütün dinleyicilere armağan olsun. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz inşallah. Sizler de mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Dilerse öz gidelim hemen bu güzel şarkımızı armağan edelim arkadaşımıza. İnşallah gene sen özünü ve programımız devam eder. Dilerse öz bir daha numaramızı hatırlatalım. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz değerli dostlarımız.

Değerli dinleyicilerimiz, gerçekten bir gün sıcaktı. Kerkük 41 dereceydi. Buradan bütün değerli dinleyicilerimize diyarın Allah yardımcınız olsun yazdakiler. Ve aynı vakitte başkent Bağdat değerli dinleyicilerimiz 43 dereceydi. Orada daha sıcaktı değerli dostlarımıza diyarın. Ve inşallah geldiği günler bu sıcaklık biter değerli dinleyicilerimiz. Çünkü kışa girir. Ve bütün insanlarımıza ne diyelim? Dikkatli olalım. Hastalıktan değerli dinleyicilerimiz. Sağlıklı, sıcaklı tabii ki de. İnsanlarımız ev içi sağlıklı. Dışarıda çıkırlar sıcaklı. Dikkatli olalım çocuklarımıza da. Ama buraya gelirseniz hava durumu, İstanbul'un hava durumu şu anda tabii ki de bakalım. 20 derecelerde değerli dinleyicilerimiz. 26 derece. Hı-hı. Güzel, yani hava durumu orada güzeldir.

Hanımlarımıza diyelim inşallah işimizi bitirdiğimiz evde ve yemeğimizi güzel bir şekilde yaptığımız. Ve hanımlarımız gittiler, değerli dinleyicilerimiz. Şu anda işlerini de bitiripler, yemeklerini de yapıplar, beylerini beklerler. Evet, burada Nali arkadaşımız Bahar'ın ne yazıptı? Bağdat yolundan katılı. Yazıp merhabalar, nasılsınız bizlere? İyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp zavkuya bırakırım özünü, bir güzel şarkı isterim senden. Özellikle de arkadaşıma armağan ederim özünü. Şu anda tükende oturmuşuk ve yazıp sizleri dinleriz. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Ve yine de diyağın Allah kolaylığı versin, Allah rızkınızı artırsın inşallah diyağın. Dilerse özgü diyağın bir güzel şarkı verağın arkadaşımıza, özellikle de Bağdat yolunda bulunan bütün beylerimize armağan olsun. Ve programımız devam edir, devamlı arkadaşlara ne diyağın? Katılın bizlerle bakağın, sizi istek şarkımız ne olacaktır? Hadi değerli dinleyicilerimiz, radyonuzun sesini verin, bu hareketli şarkı sizler için geldi ve buradan bütün insanlarımız var, bazı insanlarımız şu anda yolda adlar, onlara da diyağın iyi yolculuklar dilerik sizler için. İnşallah istediğiniz yere sağ salamatta ulaşasız. O zaman ben buradan radyonun sesini veririm, siz de verin.

Değerli dinleyicilerimiz bilmirik nanca yaşayacağı o zaman birbirimizi sevagın, birbirimizin gevlisini hiçbir vaxt kırmayağın. Özellikle sevdiklerimiz, mesela annemiz, babamız, öz sevdiği, eşi, hiçbir vaxt kimsenin gevlini kırmasın. Bilmeyeceği nanca yaşayacağı değerli dostlarımız. O zaman bu dünyadan giden de insanlar bizlerden tabii ki de aciz olmasın.

İndi buradan bəzi insanlarımızdır, tabii ki de bəzi insanlarımız var, kötülük yapırlar. Necə olar sevağın? Değerli dinleyicilerimiz, siz gevrüzü pek tutun, özüzü pek tutun, elakavuz olmasın hiçbir kimseden ve zaten kötülük yapan kötülük özüne döner. Siz hep niyetiniz, özünüz, içiniz güzel bir şekilde kalsın değerli dinleyicilerimiz. Çünkü Allah içimize bakar değerli dostlarımız. O önemlidir. Buradan bütün değerli dinleyicilerimize ne diyeyim? İnşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. Ve değerli az dinleyicilerimiz programımız devam edilir.

günde sabah değerli dinleyicilerimiz uykumuzdan uyandığımız tabii ki de güzel bir şekilde kalkın uykumuzdan. Tebessümlü bir şekilde değerli dinleyicilerimiz. Çünkü hatta o gün güzel bir şekilde geçsin üzerimize değerli dostlarımıza diyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Şu anda biz İstekler programındayız. Değerli aziz dinleyicilerimiz, hemen okuyalım sizler için, bakalım. Haydar Demirci arkadaşımız ne yazıp bizler için? Buradan yazıp, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Min Kerkuk Medinetil Hub ve Vefa Bisemaeha Ezzerqa Elleti ta'kusu bayrakına elleti hiye azzina ve fahruna Eba'atu lekum aharri tahayya والسلام داعيا من الله لكم الصحة وطول العمر ونحن فخورين بكم على هذه الإطلالة اليومية بصوتكم العسل لتزرعوا فينا الأمل لغد أفضل بدون زحمة أريد أغنية للمطرب علي بنا وهديها لكم ولكل العاملين ولشعبنا التركماني العريق تقبلوا تحيات حيدر دامرش من كركوك Arafa Santin'den katıllı bizlerden saygı selamımız var sana bu güzel sözleri için. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Şu anda biz İstekler programındayız. Arkadaşımıza diyagın elva, üreği ve sağlığı bu güzel sözleri için. Diler sağız değerli az dinleyicilerimiz gidagın Ali Benen sesinden bu muhteşem şarkını arkadaşımıza armağan edagın özünü. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

bir vakitler gövlümde hüküm sürerdi. Evet, bu aşık, aşık nedir değerli dostlarımız? Buradan hemen son mesajımızı okuyağın, sizler için bakağın kimden gelipti değerli dinleyicilerimiz. Arkadaşımız yazıp sabah el khair lütfen atlub ugniyat Orhan Gencebay ehdiha ila cemi'il azdika ve lil kadir teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve aynı vakitte Haydar Demirci arkadaşımızdan tabii ki de Arfa Santin'den katılıp bizlerle ona da saygı selamımızı gönderirik. Değerli aziz dinleyicilerimiz ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Orhan Gencebay'ın sesinden olacaktır. Armağan olsun sizlere ve değerli dinleyicilerimiz, bütün dinleyicilere armağan olsun. İnşallah bir gün güzel bir şekilde tabii ki de vaktimizi geçirtiyoruz bizlerle ve yeni bir haftaya da başladık değerli dinleyicilerimiz. İnşallah haftamız güzel bir şekilde geçer ve sevdiklerimizle, ailemizle Allah saklasın bütün değerli dinleyicileri. Ve buradan ne diyeceğim, yarın aynı vakitte sizlerle olacağım, yani saat 10.30'da istekler programıyla sizlerle olacak değerli dostlarımız. Ve yarın bakalım kimler katılacak, hangi şarkılar dinleyecek değerli dostlarımıza diyeceğim. Ve bugünlük bu kadar idi, yarın bekleyin beni, hoşça kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Falih Zeydi 1 milyon arsa dağıtımına kadar kaçak yapıların yıkımının durdurulması talimatını verdi. Devlet yönetimi koalisyonu Amerikan yaptırımlarının sonuçları konusunda uyardı ve reformla yolsuzlukla mücadeleye desteğini ineledi. Vekaleten Planlama Bakanı elektrik projelerine öncelik verilmesinin önemini vurguladı. Petrol Bakanı Beşir Muhammed Hıdayır, ihracat kapasitesinin günde 3 milyon varilin üzerine çıkarılacağını açıkladı. Irak Demokrasiyi İzleme Gözlemevi hazırlık toplantısı salonuna baskının ardından ikinci konferansın faaliyetlerini askıya aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basim El-Bedri, siber suçlarla mücadele için önleyici ve proaktif tedbirlerin güçlendirilmesi talimatı verdi. Sivil savunma Bağdat'ın güneybatısındaki boya fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı çalışan ve emekli maaşlarının dolandırılmasına karışan bir şebekeyi çökertti. İsrail'in Güney Lübnan'daki Nebatiye çevresi ve Arap Salim kasabasına yönelik saldırıları sürüyor. Yemen ordusu Ma'arib cephelerinde Husilere ait mevzi ve unsurları hedef almayı sürdürdü. İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı İsmail Kani, direniş ve Hizbullah'ın İsrail'in bölgeden silinmesine yol açacağını açıkladı. Devrim muhafızları iki Amerikan uçak gemisi ve bir muhribin hedef alındığını açıkladı. İran devrim muhafızları deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda 6 petrol tankeri ve Amerikan gemisinin hedef alındığını duyurdu. İran resmi haber ajansı ülkenin batısındaki yakıt tankeri patlamasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Savaş Bakanı Petraeus, İran gemilerimize ateş açarsa petrol tankerlerini yok edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
5: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح فكر تكمل يومك بنشاط بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء لأنهم قرروا يختارون الصح اختاروا فرصة تغير حياتهم اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع شركة رويال طاقة مستمرة وجودة تثق بها

0: gün her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese hayırlı günler diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 6 Eylül pazar, saatlerimiz 1'i gösteriyor ve Nostalji Kuşağı programımız sizlerle canlı olarak 1 saat boyunca programımızı paylaşacağız ve programımıza hoş geldiniz.

Merhabalar sevgili müzikseverlerimiz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu güzel güne güzel bir şekilde sabahtan beri güzel başlangıçlar yapmışsınızdır diye umuyorum sevgili dostlarımız. Ve bu güzel pazar gününüze güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı geçsin inşallah diyoruz sevdiklerinizle birlikte. Ve tabii ki de müziksiz olmuyor, hayat geçilmiyor sevgili dostlar. Şarkı dinlemeden eminim ki hiçbir insan bir gününü geçirmiyordur. Eminim ki illaki bir şarkı dinleyeceksiniz veya sevdiğiniz veya rastgele dinlemiş olduğunuz güzel şarkılar vardır hayatınızda ve anılarınızı bıraktığınız güzel şarkılar. Ve tabii ki de biz de bu güzel programımızda güzel nostalji şarkılarımızı dinleyeceğiz. Anılarımızın olduğu güzel şarkılarla birlikte vakit geçireceğiz yaklaşık bir saat boyunca. Ve şu an bize Facebook sayfamızdan canlı olarak bizleri dinleyebilir, izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bize Facebook sayfamızdan takip eden bütün takipçi arkadaşlarımıza sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve şu an bizi dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize, ta Telafer'den Mendi'ye kadar bizi dinleyen bütün Türkmeniliğe selamlar olsun diyoruz. Ve aynı zamanda da yurt dışında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, gurbetçilerimize ve bütün Türk dünyasına da ne diyoruz? Hayırlı günler ve Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Şu an bize sürüşhandeyken dinleyen siz sevgili sürücüler, güzel şarkılar sizleri bekliyor. Hem sürüşhandesiniz hem de güzel şarkıları dinlemek daha da bence sürüşhanenizi güzelleştirecektir. Ve yolunuz açık olsun diyoruz. Kazasız belasız sürüşler bütün sürücülerimize, özellikle de bütün taksici kardeşlerimize her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Bol kazançlı bir gün olsun inşallah sizler için. Amin diyelim. Ve Yüce Rabbimiz bizleri iyi insanlarla, kalbi temiz, niyeti güzel insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Ve sevdiklerimiz her zaman yanımızda olsun. Ve özellikle de birbirlerini seven aşık çiftlerimiz de varsa Yüce Rabbimiz kavuştursun diyelim. Evet arkadaşlar, güzel bir şarkıyla başlangıç yapalım. Daha doğrusu türküyle olacak. Hemen dinleyelim dilerseniz bu güzel türkümüzü. Kimin sesinden olacak? Değerli sanatçı Aşık Mahzuni Şerif'in sesinden olacak. Size için ne diyecek? Han sarhoş, hanca sarhoş diyecek. Ve bu türkü de 1985 tarihinde seslendirilmiş. Ve dilerseniz güzel parçamızı hep birlikte dinleyelim.

İçimdeki sancı sarhoş dedi aşık Mahsuni Şerif ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve tabii ki de bu parçayı birçok sanatçı kendi tarzı yorumuyla seslendirmişler sevgili dinleyenler. Ve şimdi de yine güzel bir ustanın sesinden güzel bir türkü dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'ın sesinden olacak. Biliyor musunuz ne diyecek? Gülüşün gülden de güzel diyecek ve bu şarkıda 1998 senesinde seslendirilmiş ve dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

size için çalacağım değerli arkadaş. Ve dilerseniz şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Arif Sağ'ın sesinden olacak ve Akbaba ikilisi Darıldım diyecekler. Ve bu da 1983 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

arkadaşım. Ve bir diğer mesajımızsa Eşref Öztürk'ten gelmiş. Selam, nasılsın? İyiyim, teşekkürler Eşref, inşallah sen de iyisindir. Ve yorumlarını yazan, bize takip eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki parçamızı dinleyelim nostalji kuşağımızdan ve bakalım sıradaki parça kimin sesinden olacak? Sinan Erkoç, Havan Yerinde diyecek sizler için. Ve bu şarkıyı da 1995 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz Havan Yerinde diyelim ve güzel şarkımızı sizleri baş başa bırakalım.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı dinledik ve gelen yorumu paylaşalım. Sevgili meslektaşım Nilay Nuri'den gelmiş bir tofuk diye yazdı bize. Teşekkürler sevgili arkadaşlar.

Bu akşam benim nesin hayatta bırakmam dedi Sinan Erkoç. Havam yerinde dedi sizler için ve şimdi dilerseniz Hülya Avşar'ın sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bu şarkıyı da 1995 senesinde seslendirmiş Yürü Ya Kolum desin sizler için. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım ve tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla en güzel nostalji şarkılarla devam ediyor.

baharlara. Belki başka baharlara dedi Hülya Avşar sizler için ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ve yorumunu yazan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Murat Mustafa çok güzel yazmış. Senin güzelliğin kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Nina Terzioğlu yayınlar güzellik, hoş geldin. Teşekkürler, o senin gönlünün gözünün güzelliği Nina'cığım. Teşekkür ediyoruz sana. Ve sana güzel hareketli bir şarkımız var. Ve bu şarkı ilk çıktığında gerçekten çok sevildi. Hep sürekli arabalarda olsun, evlerde olsun dinlenen bir şarkı. Çünkü çok güzel, hareketli bir şarkı. Ben de çok seviyordum ve programda sürekli isteklerde de bulunuyorlardı sevgili dinleyenlerimiz. Ve dilerseniz Babutsan sesinden Yanayım Yanayım adlı güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bu şarkıda 2009 senesinde seslendirilmiş ve tabii ki de bizler de sevdik bu şarkıyı. Dilerseniz şimdi de nostalji kuşağımızla hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel hareketli şarkı size için geliyor değerli dinleyenler.

Yanayım yanayım dedik. Sevgili müzikseverlerimiz ve şu an bizleri birbirinde dinleyen bütün hanımlarımıza da sonsuza sevgi saygılarımızı iletiyor ve programımıza hoş geldiniz diyoruz ve iyi dinlemeler diyoruz bütün dinleyici arkadaşlarımıza. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkımızı da dinlemeden önce Nina Terzioğlu demiş ki sıradaki bütün şarkılar benim için gelsin. O zaman bu şarkıda sana darmanlar gelsin diyoruz Nina Terzioğlu. Ve Gülşen size için saz mı caz mı desin ve bu şarkıda 14 Aralık 1996 senesinde seslendirmiş ve güzel şarkımız size için geliyor ve bütün müzik sevenlerimize armağanlar gelsin. Sürüşendiken bizi dinleyenlere ve iş yerlerini bize dinleyen bütün arkadaşlarımıza armağanlar gelsin diyoruz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı Gülşen'in sesinden dinledik sevgili arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım ve bu şarkımızda Gülay'ın sesinden gelsin sizler için. Ne diyecek biliyor musunuz? Cesaretin Var mı Aşka diyecek ve bu şarkıyı da 28 Temmuz 1995 senesinde seslendirmiş. Ve tabii ki de bu şarkıda benden sizlere armağan gelsin. Ve ne diyoruz? Cesaretin Var mı Aşka?

cesaretin var mı aşka dedik. Her insanın cesareti yoktur bence aşka. Çünkü aşık olmak cesaret ister ve sahiplenmek ister aşkına. Eğer cesaretin varsa, sahiplenebiliyorsan, tabii ki de her şeyi göğüs gerebiliyorsan aşkın için, bence aşkını da sevgini de söylemen lazım ve sonuna dek onunla birlikte olman lazım. Ve şimdi yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yücel Arzan ve Derim Güreyna'nın sesinden İki Alyans adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu da 2 Aralık 2008 tarihinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel şarkımızı dinledik ve aşkı ve ayrılığı bir arada anlatan güzel şarkımızla baş başaydınız ve şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. İsmi lazım değil diyenler için gelsin bu güzel şarkı. Serdar Ortaç'ın sesinden olacak ve bu şarkıda 24 Mart 2004 tarihinde seslendirilmiş. İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı diyecek ve dilerseniz bu güzel şarkımızla hep birlikte dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz değerli müzik severlerimiz ve güzel şarkımız size için geliyor.

İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı dedi Serdar Ortaç sizleri için. Ve programımızın da sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak yine güzel duygusal bir şarkıyla sizleri beraber bırakacağız. Baş başa bırakacağız bu güzel şarkıyla. Ve Bergen size için elimde fotoğrafın diyecek. Ve bu şarkı da 1988 tarihinde seslendirilmiş. Ve bu güzel şarkıyla size baş başa bırakacağız. Ve tabii ki de anılara doğru yolculuk edeceğiz bu güzel nostalji şarkımızla birlikte. Yarın Allah kısmet ederse yine aynı saatte, aynı adrese Türkmen FM'de sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve son olarak güzel şarkımız size için gelsin.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Eklerime kadar aşıyor.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Gözledim ben yolunu senin. Yaralandım ölmedim. Sevgi derdin nedir? Kırdı kanat kolumu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sesinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman'a devlet yönetimi koalisyonu toplantısında Amerika yaptırımlarının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunarak reformla yolsuzlukla mücadeleye desteği yinelendi. Başbakan Al-Zeydi, Amerika'nın Irak maslahatgüzarı Stephen Fagan'le bölgedeki durumu ve gerilimlerin diyalog ve diplomatik yollarla atılmasının azaltılmasının önemini görüştü. Başbakan Zeydi ve Ulusal Hikme Hareketi Başkanı Ammar el-Hekim, siyasi tutumların birleştirilmesi ve kabinenin tamamlanması konusuna vurgu yaptı. Parlamento yeni bir milletvekilinin anayasal yeminini etmesi ve ilaç fiyatlandırması ile ilgili uzman bir parlamento komisyonunun kurulmasının ardından oturumunu tamamladı. Merkez Bankası Başkanı Nezar Nasır, bankaya yönelik uluslararası güveninin çok yüksek olduğunu belirterek, dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapmasına izin verilen 7 bankanın yakında faaliyete başlayabileceğini açıkladı. Merkez Bankası tedavüle çıkarılan para arzının 107 trilyon dinara ulaştığını, piyasalarda dolaşan miktarın ise yaklaşık 40 trilyon dinar olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Falih Sarı, denetimlerin sıkılaştırılması, yolsuzlukla mücadele ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması talimatını verdi. Petrol Bakanı Basme Libadi, petrol ihracat kapasitesinin günlük 3 milyon varilin üzerine çıkarıldığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesinde personel dağılımı ve kadro açıklarının kapatılmasına ilişkin kararlar aldı. Seçim Komiserliği gelecek seçimlerde ulusal kimlik kartının kullanımına yönelik test ve simülasyon gerçekleştirmek üzere personel bilgilerini teslim aldı. Başkomutan Ofisi Müdürü Korgeneral Eşim Veri, sınır güvenliği, ortak tatbikat ve istihbarat çalışmaları güçlendirilmeli açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı, aranan kişilerin daha hızlı yakalanması ve suçluların ortaya çıkarılması için modern teknolojilerle akıllı bir güvenlik sistemi kurulmasını öngören planı açıkladı. Sınır Muhafızları Komutanlığı, bir grup Suriyelinin Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basim El-Bedri, siber suçların azaltılması için önleyici ve proaktif tedbirlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. Federal Dürüstlük Kurulu, geçen Ağustos ayında üst düzey kamu görevlileri hakkında 27 yakalama ve ifadeye çağırma kararı çıkarıldığını açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresiyle Arap Salim beldesini hedef aldı. Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in ateşkes formüllerinin hiçbirine uymadığını ve anlaşmayla mutabakatlardan kaçtığını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ülkesinin çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırının güçlü ve hızlı bir karşılıkla karşılanacağını söyledi. İran devrim muhafızları, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde bir silah ve mühimmat sevkiyatına el koydu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي حذر من تداعيات العقوبات الأمريكية وجدد دعمه للإصلاح ومكافحة الفساد. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق ستيفن باجن، ويؤكدان أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل السفير التركي في العراق نالبرا إينان، ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته إلى أنقرة نهاية تموز الماضي. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم يؤكدان على توحيد المواقف السياسية والمضي بإكمال التشكيلة الحكومية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد أداء اليمين الدستورية لنائب جديد والتصويت على تشكيل لجنة نيابية مختصة بتسعير الأدوات. وزير المالية فالح الساري يوجه بتجديد الرقابة ومكافحة الفساد وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية. محافظ البنك المركزي نزار ناصر يؤكد أن الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار، وما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار، وحذف الأصفر بحاجة إلى تشريع نيابي. وزير النفط باسم العبادي يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وزارة التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، وتشير إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. مفوضية الانتخابات تتسلم بيانات موظفيها لإجراء اختبار ومحاكاة لاستخدام البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري يشدد على تأمين الحدود الدولية وإجراء تدريبات وتمارين مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم والتسليم المطلوبين للقضاء، فضلا عن توسيع وتعميق العمل الاستخباري بين الجانبين. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Kökülür torpağa Gelsem sana Gelsem sana sarılmışım bayrağa Sen ağlama Sen ağlama

0: Toy olsun, şenlik olsun, eğlence olsun bunu isterler sana.
1: Doğru, doğru.
0: İşte bu da bir basmadı. Bu da bir iz bırakmaktı. Ne kadar bir bestanın, bir sözün ne kadar ömrü çok olduysa o kadar başarılıdır.
1: Çok doğru.
0: Ben de haz ettim. Bu kazanda benim de bir timlik duzum da olsun. Ben de,
1: ne güzel.
0: Ben haz ederim her şeyi ehline bırak. Hakkını gelen babası. Bak bizim milliyatçı sanatçılarımız var. Milliyatçı şairlerimiz var. Milliyatçı. Yani herkesin eline koyakın. Ben milli şairlerden sayılmam. Biz gene bir katkım oğlu. Arada sırada bir şeyler yazarım.
1: Umarım, umarım herkesin canını
0: Allah razı olsun. Ben Murat kardeşimden ve bir taksim isterim.

0: oğlumuz, kızımız kurban ederiz. Böylece düşmanı pişman ederiz. Oğlumuz, kızımız kurban ederiz. Böylece düşmanı pişman ederiz. Yeryüzün her yerin vulkan ederiz. Bir bayrak, bir vatan, bir dil katritsin. Bilirsek ellerde kanlar tökülür. Hürriyet isteyip ruhlar sökülür. Milletin, zilletin derdi çekilir. Bir bayrak, bir vatan, bir dil hatırı için. Tamuz'un tarihi bir de dönerse, Türkmanın elinde kerçüc yanarsa, bu yolun sonuysa, kesillik derse, bir bayrak, bir vatan, bir dil hatırı için. Ezeli ataşım Baba Gurgur'du. Yandıkça milletim ayakta durdu. Ezeli ataşım Baba Gurgur'du. Yandıkça milletim ayakta durdu. Yanmağa, ölmeğe herkes mecburdu. Bir bayrak, bir vatan, bir dil hatırı için. Bir bayrak, bir vatan, bir dil hatırı için. Sağ olun kardeşim Ustad Murat Kalali ve kardeşim Ustad Sinan Bayatlı. Çok sağ olsunlar, memnun bir yaşlı getiler. Umarım der kesin yerine göre olur.
1: Zaten çok güzel. Zoşturdun bize.
0: Hayatım gelin bu vasıta sen bizi zoştur, biz seni zoştururuz.
1: Çok güzel.
0: Konuştum, şiiri okumadan önce konuştum. Dedim her şeyi ehline bıraksak. Doğru. Mesela bizim milli şiirlerimiz var. Bir milli şiirleri, horiyatları. Olarsın bırakalım. Ama bir katkımız da olsa. Sahadan konuşalım, sanat sahasından. Zaten programdan önce konuştuk. Ben haz ederim değerli dinizlerimiz de o öğütleri, o bilgileri herkesten bir gün yedi günde bir program vasıtasıyla paylaşalım. Bazı insanlarımız var. Yani beyinlerinde bir şeyler tabi olupdu. Eskiler çok iyiydiler. Eskilerde yanlışlık yok idi. Yeniciler sadece yanlışlıktı. Ben bu görüşte de gülüm. Bu bir sahadır. Evvelçilerde de yanlışlık var, iyi de var. Çok iyi de var. İndiki alanda, indiki sahada, sanatçılarda, şairlerde, bütün alan, sporcular, hepsi alanda iyi de var, harap da var. Bu bir müstevadır. Herkes öz müstevasını gösterecektir. Ve gelin babasının Mehmet Nazar Kâkilü'nün ne diyeceği var bu konuya?
2: Tabii bak güzel bir konudayım. Eski diyende biz hepimiz ki eskilerden öğrendik. Buna hiç bir şüphe yoktu. Buna bir şüphemiz yoktu. Ha. Onlar bizim ağabeycimizdiler. Onlar bizim ustadımızdılar. Yani biz onlar da olmasaydı ki biz
0: biz burada oturmamış.
2: Biz yokuydu. Doğru. Çok güzel bir şeyde getirdiler bu sanatı. Yani özellikle o zaman bizim bir yarım saat televizyonda var ise onda rikaba da var idi, sözlere, şeylere daha fazla bakılırdı. Daha fazla çünkü besteler de daha güzel bestelenirdi. Ama Cenay biz %100 mesela olar bazı

0: de var. Yanlışlığı var. Gerçi biz o yanlışlık üzerine gerçi gitmeyelim. Doğru. Yani indi bazı bazı mesela ısrar edilir kesin mesela şey askerler demek bir kırmızı çizgi diyor. Abi böyle de acı. Kırmızı çizgi de acı.
1: Doğru.
0: Bu kurban olun bu her yazdıkları şeyle ki diyelim bir Kur'an-ı Kerim de acı. Onda yanlışlık bas. Allah Teala azim Allah'ımızı yaradı. Her şeyde yanlışlık var. Yani ben diyeyim Muhammed Nazar, Muhammed Nazar'ın da binlerce yanlışlığı var. Ben 82'den ben şeyle, benden Hasan'ın kasiyeti var. Bir güne böyle baksa özünü 44 dil yediri. Bazen dinleyendim özüm özümden utanmam. Diyelim buradan işi böyle yanlış okumuşam, böyle şey okumuşam. Nişi onu da bilgim bu kadar idi. Yani şey daha ben ama biz de ustadlardan işte ki çok emek sektik, yorulduk. Yani bir küçük sözsün, belki aylar kaçtı, ben o sözün manası neydi? Ya bir koryatın orada basma neydi? Ne derdi? Tabi askerlerde de yani binlerce yanlışlıklar var. Gerçi biz onu kanıya kalmayalım diyelim ki bunlar askerlerdi, tamam askiden böyle okunuptu, tamam askiden böyle okunuptu, özünü, yanlış o yanlış okunuptu, yanlış özün biz olmaz gerekçim o yanlış ya. Üzerine.
1: Özü gizelim. İstihad ne demekti gelen bu bas? İstihad, sen bir şey kaynağı ulaştığı zaman o kaynağı getirsen, yanlış ise ardıyla getirmesen, o iyi ise onun daha iyisini sunacaksın. Hı. O istihaddi. Yanlışları bırakacaksan, yanlışlık yanlışlıktı, ister benim babam bir yanlışlık edipti, yanlışlık yanlışlıktı, ister oğlum yanlışlık etti, hiç fark etmez.
0: Abi bak bıçada bir gün hatırlıysan bir gün sen beni yani aradı dedi Gaylan babası bir karya tokuyupsan dedi arkadaşlardan da oturmuşuk bunu dinlerik ama dedi bunu yani bak hatır ihtimal in desem sana hatır ve cale başladık bayram gelsin koç oldu kuzu gene dedi burada mesela de sen başladık bayram gelsin koç oldu kuzu gene. Bu kuzu bir kere koç oldu.
1: He.
0: Tamam? He. Yani ne güzel tatlış. Bak bir
1: şey. Tartışmalar olsun.
0: Böyle yani. Dedi o neze yani kuzu neze kere
1: yani şey yani bir kere
0: oldu.
1: Koç oldu bir de daha.
0: Bir de neze koç oldu. Dedim bu arada ama bu bir sen neze dedi. Mesela benim diyeğim bir. Esirde bir denem var ya bir sizin de bir denem var ya bir denem isterim bir toy yedim ya bir sıklat var isterim o sıklatın sıkıp o olsa benim bir bayramım oğlu. Evet. Ama bu kuzunu keserim o gölümde çımraz olsa o bayramım olsa ama bu kuzu koç olur o bayramım olmur. Evet.
1: Başka bir kuzu geldi.
0: Ayrı bir kuzu geldi.
1: Doğru sen bunu tartışmışsın.
0: Ayrı bir kuzu geldi koç olur yüzlerce belki de Onlarca kuzu koç olur hele o bayram olmayıptı. Yani ne koştu. Bazı kere ben yani seni çalmışam o yedi ama bu koryatın buradan yani ne çekerek yani
1: çok tasarruf
0: burada edildi. Böyle bir şey var neydi?
1: Biz her zaman gözüm Muhammed Nazar bak biz tartışmamız bir iyi şey meydana koyalım. Muhammed
0: güzel.
1: Nazar'ı dinleyen çoktu. Ben haz ederim Muhammed Nazar bir horiyatı, bir dörtlünü, bir koyduğu bir gazali, bir makamdan okuyanda doğru dürüst millete yetirsin özüm. Bizim tartışmamız birbirimizi kırmak derci. Ben sana bir nokta dediğim zaman, sen bana bir nokta dediğim zaman, sen bana kırmak derci, ben sana kırmak derci. Biz haz ederiz iyi bir şey millete yetirelim.
0: Çok doğru. Yani,
1: biz birbirimizi kırmayalım. İster senden küçük sanatçı yaşta diye,
0: Doğru.
1: Küçük sanatlar belki yani o geldiği zaman sen onu kırmasan, doğru yol gösteresen özne bu en doğrusu bir şeydir.
0: Bir günde ben bir genç sanatçılara bir yanlışlığı diyende bakırım çok memnun olurlar. Memnun olurlar yani çok da kabul edirler özünü. Çip diyorlar abi bu belaydı ki doğrusunu ögledi. Ama maalesef eski sanatçılarda yanlışlıkların diyende bunlar bakırım şeydi. Yani danlarına geldi ama vakı var. Biz evet. O vakıtan geri kesin kaçmayalım. Çünkü bir günde nota var, ilmi meseleler var, vazın kafiye var. Yani bir şey bir bınza galat olduğu zaman kulaklarda bilir mi bu yanlıştı.
1: Ben kardeşim gelin babası. Bizim dedelerimiz namaz kılardı. Ama indi bir müstehid çıkıptı. Kur'an okuru, Peygamber Efendimiz'in hadislerin. Gelir babasına, dedesine dir dede namaz kılmağı yanlıştı. Bu okumağı, Kur'an yanlıştı. O sen de bana yanlışlığımı çıkarsın. Hemen 70 yıllık bu namazı kıldı.
0: Rahmet olsun.
1: Kardeşim,
0: affarım. Dedem, ben en güzel babam, yere bastı.
1: Rühüm. Tamam 70 yıldır ama yanlışsan ömüre bakmaz. Bir tane 18 yaşında 16 yaşında müstehitti. Kamil dirasat edip her şeyi. Ama Beycun Galat'ın çıkardığı biri yanlışıysa. Şimdi Murat kardeşimiz, Sinan kardeşimiz. Bunlar indisaz çalırlar. Belki sanatçı var, müzisyen var. 40 yıldır sazı çalı. Belki Murat gel diyorsan yanlışsan. Orada yani ne diyor? Diyorsan Murat. Dün anı şahsın. Yo böyle değil kardeşim. Tamam sen 40 yıl yanlış salsın. Yanlıştı. Doğru. Ya da şimdi indi notalar var. İndi elim var.
0: Elim var abi. Elim var.
1: 2026 yılında her şey teknolojiye olupdu. Yani her şey. Yani indi bir çat çıkıptı. Ne sorsan cevabı verir.
0: Rahmetli Halid Bacat. Allah afiyet rahmet isterim.
1: Allah afiyet olsun ya Rabbi.
0: Tamam Halid Karagün. O onu çok sevdiğim biriydi. Allah gariyik rahmet etsin özünü. Buna gelerdiler, yüz koryat yerler. Bakardı biz seyirge koryatlar, yüz koryatta bir koryatı becermez idi. Hamsından da ayıp çıkardırdı.
1: Doğru.
0: Böyle bir nakıdı.
1: Ama kan ederdi sana.
0: Ama
1: kan ederdi, yanlışlık tam, kırmak değildi.
0: Abimizin biri bir koryat yazmıştı. Bir köşkimize. Yandırdık köşkimize. Geçen gün geri dönmez, yüz çalık köşkümüze.
1: Sen begensin özün, özü begenmez.
0: Çoklar var, çoklar var okudu bunu, becandılar, özü şey etti. Oturmuşuk beraber, o koryat sahibi de abimiz, ben bu koryat sahibi de abimiz şeydi, Fehmi Cüb'el Eylan'ı bu koryatım. Şey dedi yok, bu koryat yanlıştı. Dedi filan okuyup dedi, olsun. Okumak meselesi de acı. Dedi sen yanında uyandırdık köşkümüze. Bu yanıp köz olup ifirdik köşkümüze.
1: Olur. Yelladık köşkümüze.
0: Yelladık köşkümüze. Ama yandırdık köşkümüze. Ama yani Fehmi abimiz de kanı oldu. Dedi soğudu. Ama bunu okuyan kanı olmadı. Dedi Geraç'ım abi biz şey öcünde kanı olalım. Yani geri düze düz diyagın. Hiç doğru. Yani şey, bu iş inadlıktan daha acı. Zorbalıktan da daha acı.
1: Beni bir gün çağırdı. Allah afiyet olsun mazarın öyle olsun. Ya Rabbi mekanı zanet olsun. Dedi ya Muayet Boyakçı. Dedi oğlu baba o diyeyim sen Muayet Boyakçı'ya çıksan oğluva çıksan. Dedim yok. Amanın tersi oğlu. Dedim, sen Muayet baba o çıksan. Olmaz. Şimdi diyeyim Mehmet sen gelene çıksan nasıl bir hikayetti bu. Dedim ne dedi? Dedi ya bak bu koryata. Onu da sahabı da Allah afiyet olsun. Bir bestemizde. Dedi yer dilinden bal akar. Ağızda rutab kimin? Bilen bal. Sen balı benzersen hurmaya olan bir icdaki. Hurmanı benzedebilsen bala. Seviyem o zaman. Allah afiyet olsun. Mekanı cennet olsun. Biz havamızda içelim.
0: Ama bir şey yadıma koy. Hatırımla bu da çıkmasın. Aynen bir de razı bir koryatı var. İşte bu çoktanındı. Geldi dedi şeydi. Çerçim attım. Meydandan
1: çerçim
0: attım. Ne konuşursan kötü şeydim. Ne diyorsan çerçim attım. Aynen Ustad Halid diyor. Dedi Ustad nerede bunun şeyi nerede? Bak Ustad kaldara düşünürdü. Geraç'ın biz nakıdı kabul edelim abi. Ne dedi sen? Çerçim attım meydandan çerçim attım. Burada bir tenazül diyor. Yoksa la meydana çerçim attım. Yok meydandan çerçim attım.
1: Doğru hikaye.
0: Bak abi herhalde.
1: Evet olur. Bak işte ne kadar araştırı yapıcı olduğu zaman her çeşit kabul edelim. Bazı insanlar.
0: Atı meydandan çekme.
1: Bazı insanlar.
0: Meydana çek atı.
1: Eleştiri seni kırmak için. Yaz olsun onlara.
0: İşte abi.
1: Yani maalesef yarı. Biz şimdi ne kadar sayısız. Sağolun sohbet çok hoştu. Geylen babası.
0: Sizi buradan daha hoştu.
1: Hakikaten ben program. Bana Murat her zaman konuşarak. Bazı programlar var, saatler, dakikalar bitmez. Bazı programlar var, göz açarak bakarak saat bitti. Havamız da şah, sohbet sana hoştu.
0: Tamam, sizden daha hoştu.
1: Bayat var sırada.
0: Bale.
1: Bir kuş oğlu, bak çavuzda konaydım. Allah afiyet olsun, seyiden var.
0: Rahmetli seyiden var.
1: Bir gün öllerimiz, hapsi rahmet istedir.
0: Hapsi rahmet istedir.
1: Dünya
0: rahmet eylesin.

0: Çox yaşa, ağzına sağlıq. Bizləri hara aparsan, Xeyran babas. Allah affet etsin, Seyyid Anwar'dan ilişki ona zaydı, ilaqı ona zaydı.
1: Yüz bin rahmet yoruna, yüz bin rahmet Seyyid Anwar'ın yoruna. O bir mektab idi, zaten ben her vakit de diyorum, ben Habay'dan Seyyid Anwar'ın aşıkıyım. Yani bu kitle imamiyam da başka bir şeydi. Bilmem ne diyeyim Seyyid Anwar hakkında o adam
0: vasf olunmaz.
1: Şehidimizdi. Yüz bin rahmet yoruna.
0: Allah affetsin.
1: Mazarının önünde bulsun. O kadar diyet.
0: Ben yani herkes de bile Mehmet Nazar ilişkisi, ilakası Allah affetsin. Habay'dan var idi. Seyyid Anwar'dan. Bir de indi Xoriyat alanına geçsek. Benim haricimde çoklu Dayı Kamil'den
1: ilişki
0: var. Xoriyatlar.
1: Tabii ben üstelik bir sen o adamı ben Xoriyat senden yani indi şeydi. Bir de Dayı Kamil'in koryatlarını ben çok fazla severim. Çok çok da. Hakikaten bu adam buradan saygı salamın özüne. Ellerinden öperim.
0: Birine sevgim sayarız.
1: Bu adam hakikaten onun koryatları yani bana çok fazla onlara etkilendim. Çok okuşarım hani. Sebep de nerede? Yani böyle bakanda bu sözlere eski bir sözler katar. Yani eski bir sözler katar baksan şeydi. Koyarsan şey edesen. Yani fikir edesen bu nedir burada? Mesela bir koryat vardır. Sazırında davul olsun, ayaklar vavul olsun. Kalaya da kararsa kışla da çavul olsun. İyi de ayaklar vavul olsun. Vavulun
0: sen mani. Sen de sorasan.
1: Burada ne dedi? Bir kere gebri tap. Vavul ne mani? Bir kere bakarsan köy dilimiz bizim ayrı.
0: Farklı. Şeyler ayrı. Doğru.
1: Ayrıdı işte.
0: Bazı müfredatlar var kardeş Mehmet. Köylerde var. Memlekette yoktu.
1: Doğru.
0: Yani bazı insanlar var. Gelir sen köyden bir müfredat getirir. Bir kelime getirip. Gel baksın bir şairden sordur. Bunu diyende özünü bilmirem. Dersen ne de şairsen. Evet. Kardeşim ahır bu kitapta yoktu. Bu şey vardı. Baksan İngilizce'de bir kelimeydi. O koyduk tılaferde bir kelimeydi. O alan onların çevrelerinde kullanılır özün. Ve kimem yani şeyimden geçmeyipti. Tasadüf etmemişim o kelimeyi.
1: Bak Muayyad'ın bir koryat var. Bak ne eski söz var içinde. Dır dalmasın dala degimez gir göce ala degimez. Gah kavut gah kavurga. Kavuttan bak kavurgan kart. Gah kavut. Ya kavurga bir barmak bala değmez at üstüne. Kavut ya bir barmak bala değmez. Ya kavut ya kavurga bir barmak bala değmez. At üstüne meydan okur at taçın ala değmez. Bak buradan al. Kavut, kavurga. Ha? Yani bu Dayı Kamil nerede? Bu eski sözleri şey eder.
0: İnsan adı sözler derdi kardeşim Mehmet Nazar. Cümle kuruluşlar tamam. O cümlenin kurduğu zaman yani Koryat'ın, dörtlünün kavaidlerin koyduğu kanunu tatbik ettiği zaman sen yerinden hoşlansan ona. Ama birisi bir yakadadı, birisi o yakadadı. Hiç ilgisi yoktu. Birinci kafiye, ikinci kafiye. Yazanı kim olsa diyorsan bu iyi dergi, bu iyi dörtlü dergi, bu iyi Koryat dergi. Ha bir şey var, bir önemli bir nokta var zinas konusunda. Zinasın tarifi nedir? Tecanüs, bir kelime adı tecanüs edipti. Burada ayrı mana verir, aşağıda ayrı mana. Sen onu millete bildirsen, o mana nedir bu mana? Bu birbirine bağlanmasa bir diyeceğimiz yok. Çünkü yukarıda ayrı mana dedi, ayrı konuda adı aşağıda. Ama bu da oğlu tasadüf eder %1, %2 koryat birbirine bağlansın.
1: Doğru.
0: Bazı koryatlar var, yani hatta zinasıysa birbirine bağlanır. Cümle kuruşlarda tamam, o seni çeker.
1: Abi işte bu Dayı Kamil'le eski söz. Eski söz. Abi şeyde Koryat'ta eski söz bir kez önemi de var.
0: Tabii.
1: Yani şeydi. Bir sen işim zenginlettirir bizim Koryat'ımızı.
0: İnkırat etmezsin. Bazı kelimelerimiz var. İndi genzanın ağzında yoktu. Şairin görevi neydi? O kelimeleri getirir Koryat'a. Şaire koyar. Hatta bir genç, bir yenci zilden bir tane eşit özün gelip sorar manasın. Bazı şeyler var
1: diye. İndi de bakırım. Yenge şairler de var. Bugün genç şairlerimiz eşittim. Torak. Torak hatırlar. Koryat'a şeyler. Yani bu şeyler de itibarsın.
0: Tabii, tabii.
1: Yani ne kadar az ki sözümüz katılsa o kadar. Çünkü şimdi bazı şeyden sorsa bir gençler mesela kavut, kavurga, yanal bu bir şeyleri bilmez ama ihtimal olur bu koryattan öcülenir. Acaba nal nedir? Kavut nedir? Kavurga. Yani kavut, kavurga var.
0: Doğru, doğru. İşte koryatımızın güzelliği işte cümle kuruluşlarındadır. İyi kelimeler kullanmak, koyduk ters kelimeler kullanmayalım. O güzellik de edebiyat adı özüydendi. İnsan edebin, ahlakın o şehrinde, o koryatında gösterecek.
1: Hele o güzel koryatlar da sen takip
0: Allah razı olsun. Güzel o güzel, olur. Güzel duygulardı. Biz sizinle fakir ederiz. Ne mutlu bize. Bizim koryatlarımız, dörtlülerimiz, sahut takip edeceğiz insanların ağzında yayınlanını biz muhakkak buna fakir ederiz. Karabağlı var sırada.
1: Bəli.
0: Damımız vardı çöle.
1: Damımız yoksa... vardı çöle sonamız vardı göre. Bak ne diyor o gelece. Şimdi bak, bak bu rahmetli yani hocamız yüz bin rahmet yani Reşit Küler Aza ne kadar Allah hatırına ne güzel okuyor bunu yani biz.
0: Hakikaten bunlar bir meştabiydi kardeşim. Valla meştabiydiler bunlar.
1: Valla meştabiydiler bunlar. Biz bunları yani dinleyen de gözlerin yani indi bak belki de yenge zil Reşit Külaraz'ı eşiden de vay vay bilmem ne bir şeyler böyle belki de bunların şeyine bes ama bizim zilde biz bunları yok hoşlanırız. Yani bizim buradan saygı selamım Nureddin abi Nureddin.
0: Buradan sevgimi sayemizde geldi kardeşim. Yani
1: bak ben giderim başka İstanbul'da bunun adam yanına bu bir şeylerden yaşıyor.
0: Ya doğru.
1: İnan bir şeylerden yaşıyor yani. Allah affetsin rahmetli Reşit Külarazade ezedi nimetli Sıdık'tı yani. Bunları yani böyle bir eşiden de orada bir başka bir lezzet, başka bir uzak bir
0: yerine geçse. Abi, Nureddin abi'nin bir şeyi var. Bazı şeylere dikkati sakipti. Hemen çok tazim kaldı. Bir gün bana dedi en kıyım, kuvvetli, sapkın çalan kimdi? Alkışlayan dedim kimdi? Dedi abicimin safkın çalan yoktu. Yani bak neye dikkatini çekipti. Havanın safkın çalmağına dir abicimin safkın çalan yoktu.
1: Abi yani havanın ben demişim her şeyi özel.
0: Ben mesela demişim. Ben programda demişim.
1: Barmağı çakıldatmağını, yerimağı, seleşmağı, haninliği.
0: Adı.
1: Bunun yani bunun hepsi şey böyle bakanda özel.
0: Çok güzel bir hospedesin. Ben vakit diyerim olabilir.
1: Bu şeydi yani abi özeliydi. Evet. Yani böyle subhanallah bu adam. İndiye kadar ben bir de görmedim haba taçı yersin. Evet. Haba taçı hani görmedim. Evet. Haba taçı söz görmedim. Habın bir nezazi bir vasfı.
0: Ben bu hacıları yani tasarruf edip programda konuşuram. İnan Allah'a. Bir de buradan sevgimiz sayımız da geldi. Ustası sanatçımız Şaf Kasap. Bir hacı teştimam çok hoşuma geldi. Yani öz selaç. Dir Allah subhanahu teala habanın halketi bayat okumaktı. Yani o kadar bayatı ibda edir.
1: Vallahi abi biz bayatı acaba eylığın yani ben biraz fazla aşarı ettim özüden yani evet. Sen de bilsen evet. Ama ben bunun yani ben bilmem ne kadar insanlar eylığı var idi. Mesela bir tane eylığın cazı var. Mesela inan ki özü ne diyeyim sana işte müzika takımının şey
0: her vakit tarif eder
1: yani, bilmiyorum şimdi bunu fazla şey etsek ihtimal var yerler abartır bas ama inan ne yapabiliriz
0: Allah affetsin Allah mekanı cennet etsin ya Rabbi Allah. Dünya Karabağ'ın sana
1: tamam.

Ey balam, ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var. Ne uçan kuştan umut, ne gönül ne

0: Çok yaşağızda sağlık. Bırakın sağlık. Programımızın son dakikalarına ulaştık. Gelin babası. En sevdiğim horiyatı sorarım senden. Böyle her zaman okusan özün o horiyatı.
1: Gülme koza gevlüme. Öcülat heze gevlüme. Baykuş cesaret yetmez girsin geze gevlüme.
0: Allah. Allah. Çok güzel. Ağzına sağlık. Son diyeceğim o nedir? Bizim değerli dinleyicilerimize ve bizler de izleyenlere.
1: Tabii biz memnunuz senden.
0: Ne demek hiç memnunum. Ben sana memnunum. Hakikaten ben sana memnunum.
1: Ve kardeşim Murat
0: Kalali.
1: Murat Kalali'nin eline sağlık.
0: Sinan kardeşimiz.
1: Sinan'ın eline sağlık. Ve burada bütün Kabiran Hocam radyoda çalışanlara ve bizi izleyenlere Allah'tan dileriz özlerine. Allah saklasın, başlasın. Ve bir de son unutmayalım. Şehidimiz köprüdeki şehidimiz o her zaman kalbimiz içinde yaşırı. Allah'tan dileriz. Garik-i rahmet olsun. Ehlatine de sabırlık dileriz.
0: Amin ya Rabbi.
1: Sizden de çok memnunum.
0: Çok sağ olasın. Mən istəyirəm bir nöqtəyə də dəyinim. Ən yaxın zamanda oğlumu evləndirəcəksən. Mən buradan indidən təbrik edərəm özün. Və dilərəm, yücə Tanrımızdan dilərəm. Allah evindən ev törəsin. Torunları görəsən, torunları un torun görəsən. Allah uzun ömürləri versin.
1: Allah razı olsun.
0: Çox sağ olasın.
1: Sağ olasın, məmnun etdim.
0: Əvədə gəlu və qiymətli, aziz izləyənlərimiz və dinləyənlərimiz. Bu həftəlikdə bu qədər, gələcək həftə başqa müsafirlərlə görüşmək ümidi ilə. Sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi.

etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden.

taşı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbin nabzın atışı gibi, bir yolun bir yere varış.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman'a devlet yönetimi koalisyonu toplantısında Amerika yaptırımlarının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunarak reformla yolsuzlukla mücadeleye desteği yinelendi. Başbakan Ali Zeydi, Amerika'nın Irak maslahat güzarı Stephen Fagan'le bölgedeki durumu ve gerilimlerin diyalog ve diplomatik yollarla atılmasının azaltılmasının önemini görüştü. Başbakan Zeydi ve Ulusal Hikme Hareketi Başkanı Ammar el-Hekim, siyasi tutumların birleştirilmesi ve kabinenin tamamlanması konusuna vurgu yaptı. Parlamento yeni bir milletvekilinin anayasal yeminini etmesi ve ilaç fiyatlandırması ile ilgili uzman bir parlamento komisyonunun kurulmasının ardından oturumunu tamamladı. Merkez Bankası Başkanı Nezar Nasır, bankaya yönelik uluslararası güveninin çok yüksek olduğunu belirterek, dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapmasına izin verilen 7 bankanın yakında faaliyete başlayabileceğini açıkladı. Merkez Bankası tedavüle çıkarılan para arzının 107 trilyon dinara ulaştığını, piyasalarda dolaşan miktarın ise yaklaşık 40 trilyon dinar olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Falih Sari, denetimlerin sıkılaştırılması, yolsuzlukla mücadele ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması talimatını verdi. Petrol Bakanı Basme Libadi, petrol ihracat kapasitesinin günlük 3 milyon varilin üzerine çıkarıldığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesinde personel dağılımı ve kadro açıklarının kapatılmasına ilişkin kararlar aldı. Seçim Komiserliği gelecek seçimlerde ulusal kimlik kartının kullanımına yönelik test ve simülasyon gerçekleştirmek üzere personel bilgilerini teslim aldı. Başkomutan Ofisi Müdürü Korgeneral Eşimeri, sınır güvenliği, ortak tatbikat ve istihbarat çalışmaları güçlendirilmeli açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı, aranan kişilerin daha hızlı yakalanması ve suçluların ortaya çıkarılması için modern teknolojilerle akıllı bir güvenlik sistemi kurulmasını öngören planı açıkladı. Sınır Muhafızları Komutanlığı, bir grup Suriyelinin Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basim El-Bedri, siber suçların azaltılması için önleyici ve proaktif tedbirlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. Federal Dürüstlük Kurulu, geçen Ağustos ayında üst düzey kamu görevlileri hakkında 27 yakalama ve ifadeye çağırma kararı çıkarıldığını açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresiyle Arap Salim beldesini hedef aldı. Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail'in ateşkes formüllerinin hiçbirine uymadığını ve anlaşmayla mutabakatlardan kaçtığını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ülkesinin çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırının güçlü ve hızlı bir karşılıkla karşılanacağını söyledi. İran devrim muhafızları, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde bir silah ve mühimmat sevkiyatına el koydu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي حذر من تداعيات العقوبات الأمريكية وجدد دعمه للإصلاح ومكافحة الفساد. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق ستيفن باجن، ويؤكدان أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل السفير التركي في العراق نالبرا إنان، ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته إلى أنقرة نهاية تموز الماضي. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم يؤكدان على توحيد المواقف السياسية والمضي بإكمال التشكيلة الحكومية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد أداء اليمين الدستورية لنائب جديد والتصويت على تشكيل لجنة نيابية مختصة بتسعير الأدوات. وزير المالية فالح الساري يوجه بتجديد الرقابة ومكافحة الفساد وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية. محافظ البنك المركزي نزار ناصر يؤكد أن الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار، وما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار، وحذف الأصفار بحاجة إلى تشريع نيابي. وزير النفط باسم العبادي يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. وزارة التربية تصدر قرارات بشأن توزيع الملكات وسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي، وتشير إلى أن التعيينات الجديدة مرهونة بالموازنة والسياسات العامة للدولة. مفوضية الانتخابات تتسلم بيانات موظفيها لإجراء اختبار ومحاكاة لاستخدام البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري يشدد على تأمين الحدود الدولية وإجراء تدريبات وتمارين مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم والتسليم المطلوبين للقضاء، فضلاً عن توسيع وتعميق العمل الاستخباري بين الجانبين. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Bir de garipsem suç benim mi? İçiyorsam, bir kenarda süzüyorsam, ulan yine seni seviyorsam suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağlamışım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Bir tek resmin kaldı, onu sakladım. Eğer sen de bana onu çok görüyorsan, Allah seni, Allah seni, Allah seni kahretsin!

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: sevgi katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı ne?
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.